Jehoshaphat ekaye se mumma anyotufo ne nyenim na nyuma awutu yenim se wonyi nyame aye na nehumo bro it's important.